0: Český rozhlas.
1: Meşi moda, rafma bıçak endi, brother, şof mara geç gama moda.